0: We're starting today's episode with the latest developments from the Iran war, where the conflict continues to intensify as the United States expands its military campaign and Tehran maintains that the Strait of Hormuz will remain restricted unless its demands are met. The war is also having a growing impact on the global economy, with higher shipping costs, rising energy concerns, fresh sanctions, and the World Bank lowering its global growth forecast. We'll also turn to Gaza, where Israeli strikes continue despite the ceasefire. The Palestinian death toll has now surpassed 73,000, and diplomatic efforts are underway as Morocco joins the International Stabilization Force.
1: 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime

0: Tüm hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir.
1: Welcome back to the program. Dr. Mehmet Çelik, Daily Sabah's editorial coordinator. Welcome to Turkey Sabah.
2: Thank you, Omar.
1: Dr. Mehmet, we were watching the statements made by Erdogan yesterday while we marked the 10th anniversary of this failed coup attempt. But before that, Mehmet, we were seeing Hakan Fidan. He was in Ukraine, in Kyiv, with his counterpart, the Ukrainian foreign minister, made some interesting statements. Mehmet, let's start with that. He said, Hakan Fidan said, the most important thing that came out from this press conference was the fact that he said, we don't want this war to come to this area, cross the Black Sea, and enter this region. Mehmet, let's begin with that.
2: Well, I think he sees the very significant danger that this war can be spilling over to the Black Sea, entire Black Sea region, as there has been, you know, targets, in terms of maritime